kadar ucuz olupsan unut unutma, vakti yetişti indi ki bu kadar ucuz olupsan unut unutma, vakti yetişti.

ana balasından ayrılan kar kavgayasından, şimşek buluttan insan babasından ayrılan kar kavgayasından, şimşek buluttan insan babasından ayrılan kar.

0: O gülü kim dermiştir? O gülü bizim azizimiz, hamımızın sevimlisi, meşhur, hürmetli... Adın nedir?
1: Aydın. Azad Azerbaycan'da

Çok çetin tapılır indi samimi adamlar. Eğer güvendiğin adam varsa zamanı itirme. Ele indi ona ne kadar sevdiğini söyle. Çünkü samimi adamlar çok az kalır. Kadrini bil. Git sarıl ona.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden.

Bu görüş son görüştür. Sayın safsız dilim, bu sözler nece düştü? Dedin daha ayrıla. Bu görüş son görüştü. Sayın safsız dilim, bu sözler nece düştü? O küskün hatıralar susacak.

Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek enderin var. Teker elbette ki Radiusda.

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Mektep alışverişi ederken avtomobil kazan. Apşeron Ticaret Merkezi'nde Mektebe Apşeron'la başla kampanyasına start verdi. 21 Ağustos'tan 13 Sentyabr'a kadar mektep alışverişinde 35% edek indirim. Bütün mektep levazimatları serfeli kıymetlerle her 50 manatlık alışverişe bir bilet elde et. Dipal S09 ve Şarm El Şeyh seyahati kazan. Elaqa Ulduz 6767.
3: Pensiya 600 manatdırsa kredit ne kadar olar? Banko Baku'da 13 bin manata dek. Üstelik zamensiz. Tam online kredit Dost Bank'ta var.
4: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Kötü çıksın.
1: Bak fanı. Hadi la bu.
0: Bir bu abi şunu böyle değil.
1: Bak.
0: Yine aşık aşık.
1: Sen git kızlar ne?
0: Ben onlarla küsürüyorum.
1: Sana da öyle ha. Sağ.
0: Gena. Bura bak Gena. Ver ben de sileyim. Evazında kitap veririm okuyarsan. Bilirsen kim yazdı? Sizin son. Bilirsen ne diye? Cezireler adası.
1: Küfürüm sana cezireler.
0: Ne geçti bu? Piratlardan yazır ey.
1: Şekiller var.
0: Antika.
1: Bakın. Seni uşak.
0: Sen

0: Kurt çıkamıyor.
1: Ses olay şu an. Ne oldu olay mı? İtirdin sen. Bir buralara bak. Belki tapalım.
2: Ada kart çıkar her tapandan sonra gel bakan arşan.
3: İtirmişem. Hamısını itirmişem. Pullar da, kart çıkalar da. Anam kaydanda öldüreceğim hani. Hala tapışmıştı ki belki sakla.
4: Çöre kart çıkamı itirmişem.
5: Şu da ağır ya. Anamızın baylala.

0: oldu.
1: Ağaçlar!
0: İsteğimiz yaz oldu.
2: Tut tut! Bugün sabah senin özrüğü de tutacaklar.
3: O sen şimdi. Bana bak. Sen de tutacaklar.
4: Paşa Balaç. Salam Melek. Ahı sen bana söz vermiştin.
5: Kantora gelersen danışarım.
4: Ben şimdi yine kantora.
6: Ay kişi soyumuz vaxtı vaxtında geleceği ya yok. Bu cemaatı bak ele salmışsınız. Vedre vedre taşımakta belimiz eğilir. Ay cemaat eşidirsin.
5: Gelersiz kantora danışarım.
2: Üf ehval.
7: Ekşi bu istedi de adamın keyfini soracağım.
5: Kantora yanıma gelirsin.
3: Kantora ne için paşa balay?
5: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o gogonun sesi gelende ben kantorda diş atılırım.
4: Ne fiyin ne soyuk ay kişi.
5: Yağış. Bir de senin o gogonun sesi gelse. Bu mene sözü.
4: Vay! Vay! Tuğularım oğruyuz.
5: Bu hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danacağım.
8: Malı sakmadın beni. Gel yedi vaxtıla belki çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dərdli şeylər gətirirlər Almanya'da. Trafeya.
9: Angeles kendi kavuşu. Alırsan.
10: Şirreşirəm.
9: Çift çirreşir. Aha, o boydana çör çirmundan giyir. Bu hala fikirleşir.
0: Görmedik biz güldü.
11: Niye taksın? Biraz kömerçin ama.
12: Kömerçim yoktur.
0: Görmedik biz oyuncağı.
12: İstirahate gelin. Üç yıl.
11: Ahır ki keşte la.
12: Bu ne?
0: Eşitmedik doyuncağı.
12: Teze kömerçim. Beli oğlandı.
0: Eşitmedik doyuncağı.
12: Başlayalım.
4: Başlayalım.
12: Ha, ver vedran görüm.
4: Mehmet Ali, o bayağı gelen kim idi?
13: İş yok, güc yok. Gelin ərdən. Sən çirəvi giri. Hər adama fikir vermə. Cəhənnəmə ki. Cəhənnəmə ki. Sözə baxa. Cəhənnəmə ki.
4: Məhəmməd əmin. Məhəmməd əmin.
12: Sənin Məhəmmədi afarlar Montin balinçasına. Başa düşdün. Sən kimsən?
4: Köməkçisi.
12: Köməkçisi? Sən ha?
14: Baba!
3: Nənə! Baba! Ay nənə! Nava! Kutu! Neçə
15: manat? İzahla 3 manat, izahsız 2 manat.
16: Şuluq salmıyor, şuluq salmıyor. Bir bin, bir bin.
4: Əmin, orada neçə kilo?
16: Bir maddə ver başı sana. Şəhərin adı Jeneva, gözəlin adı Jeneviyeva. Fransız halkı şef edilir. Baden Baden'in mavi geceleri.
0: Kız koynuna aldı dizi.
4: Vagif! Vagif! Kapadı!
0: Oğulmadı şehri. Yar bövdükti kimisi.
4: Harbi toplu yerdeydi. Bunlar benimdi.
0: Gözledik al seheri.
4: Kitabın arasından düştü.
0: Gözledik
4: al seheri. Kapıldı!

0: Шымалнылар. Бурда 106.3 FM.
1: Kimse duygu düşmesin. Kimse duygu düşmesin kederimden, gemimden. Gah tufan.